0: altından. Radyo Dardimendis Ekskluzivi.
1: İsem minde gazavhuli. İsem minde maisi.

0: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radio Dertimendi.